0: Kuralım bu arası sol canım Türkiye'ye. Kuralım o. Çok sonra. Bu arası.
1: Pondümüz de ertiydi.
0: Kuralım ona günah mı? Sarıştırdım. Beyim. Tüp vereceğim.
2: Bakın sessiz, müştah sessiz.